0: Lassa ile haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

Aksa'nın sunduğu Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Çe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
2: Pizza.
1: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel steak, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2090 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister ailece.

0: Reklam.
1: 12 Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Set your clock and keep your radio locked.
2: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
1: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
2: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
3: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533-881-1999.
4: Bayık, always be with you.
5: Good morning.

0: Reklam.
1: Feel the Aura. Edis ve Güneş aynı gece aynı sahnede.
2: Söyle istediğin neydi ben?

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz. Keep it locked for Fresh Dance FM.

0: pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

0: Reklam.
1: 12 Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

0: özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
1: Bayık, always be with you.
2: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
3: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
2: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: Reklam.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.

0: Rasa ile haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Rasa.
1: Dance FM. Record of the Week.

Lassa haftanın en sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Lassa. Dance FM. Sorry guys. No competition. Just strictly D.

0: reklam.
1: 12 Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Yolda her an her şey olabilir. Peki aracınız beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: 12 Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Reklam.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
1: Yolda her an her şey olabilir. Peki aracınız beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de, After'ın Hit Mix'te. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Perşembe gününde güzel bir öğleden sonrasını karşıladık. Dave ve Teams bize eşlik etti. Rain Dance dinledik bu kez. Heaven ve Caitlin Aragon'la devam ediyoruz. I Run şimdi Dance FM'de.

0: Rasa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Rasa.
1: Dance FM. Record of the Week.

Pusulasını sundu. Sağlamsa Dance FM, Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Yarınlara.
1: Yeni

0: with Aykut.
1: Müzik dünyasının etkili isimlerini Dance FM'de konuk etmeye devam ediyoruz. Yine her zaman olduğu gibi enerjimiz yerinde. Enerjiplay.com üzerinden de dünyanın her yerindeyiz. Google Play'den, Apple Store'dan bize ulaşabilir. Her tarza uygun web radyolarımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası orada sizi bekliyor. Şimdi Khalid ve Out of Body.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Dance FM'de Bob Sinclair ve Drama on the Dance Floor bize eşlik etti. Yeni dinlemeye başladık parçayı. Çok sevdik, çok beğendik. Bu kez Katse ile devam ediyoruz. Gabriela şimdi Dance FM'de.

0: Reklam.
1: 12 Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: with Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te Dance FM'de Latin Yıldız Jennifer Lopez ve yanında David Guetta birlikte güzel bir işbirliğine imza attılar. Jennifer Lopez gençliğinin sırrını hala açıklamıyor ve harika parçalarını danslarıyla bizimle buluşturmaya devam ediyor. Güzel bir işbirliği Save Me Tonight'la Jennifer Lopez ve David Guetta şimdi Dance FM'de.

0: with Aykut.
1: BB Rexha ve Faithless'la bu saatin açılışını yaptık. New Religion bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Son dönemde yine oldukça sevdiğimiz parçalardan biri. Burada Dance FM'de bizimle buluştu. Ben Aykut Balcı. Güzel bir öğleden sonrası Perşembe gününde yine harika isimler burada bize eşlik ediyor. French Montana ve Max B ile devam ediyoruz şimdi. Ever since you left.

0: Reklam.
1: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Ne güzel şey düşünülmek.
1: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Aykut.
1: Geride bıraktığımız yaz aylarında Dünya Kupası ile birlikte çok sık dinlediğimiz parça Die Die, Shakira ve Burna Boy. Onları uğurladık. Şimdi dünyanın en önemli performans gruplarından biri Coldplay ile devam ediyoruz. Yanında Zerp ile birlikte Feels Like I'm Falling in Love şimdi Dance FM'de.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Alok ve Ziba'dan Dive Into The Ocean sonrası yine yeni dinlemeye başladığımız hitlerden biriyle devam ediyoruz. King Promise ve Mr. Ayazi That Way ile şimdi Dance FM'de.

0: Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: The answer. That's why we are growing bigger every day.
3: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te Dance FM'de yeni saatin açılışını yaptık. Yine enerji bulmaya devam edeceğiz. Bu saat içerisinde de harika isimler burada bizimle buluşmaya devam ediyor. Bu kez yine son dönemde sevdiklerimizden biri Don't Tell Your Dreams şimdi Dance FM'de.

0: Brought to you by Corinium.
1: Hot Mix. Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: this.
1: Reklam.
0: 12 Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yeni

Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

with Aykut. Günün bu saatlerinde yine perşembe gününde çalışma ortamında olanlar biraz zorlanıyor olabilir. Onlar için enerji her zaman olduğu gibi burada Dance FM'de bize eşlik ediyor. Leoni, Felix Yen'le, Jay-Z ile birlikte By Your Side'la şimdi Dance FM'de.

0: with Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te Dance FM'de Ed Sheeran ve Safir bizimle buluştu. O Deal ve Georgia Smith'le devam ediyoruz. Müzik dünyasının başarılı isimleri Coming Home'la Dance FM'de bize eşlik ediyor.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533-881-1999.
2: Bayık. Always be with you. You listen to the most. Why Dance FM?
3: Music is the answer.
2: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
3: Music

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de, Afternoon It Mix'te Hügel ve David Guetta French Montana ile birlikte Shine'la bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Ben Aykut Balcı, yarın saat 13'te yine buluşuyoruz. Az sonra Ece Secret Dance ile eve dönüş yolunda bize eşlik edecek. Ben giderken Ina ve Matoma şimdi bize eşlik ediyor. Dream Out.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'de başladık. An itibariyle yeni bir aya başladık hepiniz. Ekim ayına hoş geldiniz ve Secret Dance'i başlattım an itibariyle. Bugün konuşacağımız çok keyifli konular var. Hepsi önümüzdeki dakikalarda sizlerle buluşacak. Ekim ayı hepimiz için huzurlu, konforlu, keyifli, sağlıklı, başarılı geçsin diye umuyoruz. Umarız ki güzel haberler duyarız artık dünyadan, ülkemizden, gündemimizden ve keyifli bir ay olur ve böyle kışa doğru hazırlanırken böyle her şeyi bıraktığınız, daha da dinlendiğiniz, daha da sorumluluklarınıza ciddi bir şekilde odaklandığınız güzel bir ay olur umarım. Ve Secret Dance'de şu an itibariyle güzel müzikler ve bir yandan keyifli konular sizlerle.

0: Lassa ile haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: şarkısını sundu. Sağlamsa Dance FM, Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. This is the station you listen to the most. Why Dance FM?
1: Music is the answer.
0: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
1: Music is...

0: Reklam.
1: Feel the Aura. Edis ve Güneş aynı gece aynı sahnede.
2: Söyle istediğin neydi benden? Beni yakıp ısırdın.

0: İşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda

0: Secret. It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dans FM'desiniz. Büyüyünce geçer sandığımız ama bizimle büyüyen şeylerden bahsedeceğim. Kimse beni sevmiyor düşüncesinin yaş büyüyünce acaba bende bir sorun mu var'a dönüşmesi. Onay beklemenin yaşının olmaması. Çocukken büyüyünce istediğimi yaparım deyip büyüyünce ne istediğini bulmaya çalışmak. Kendini başkalarıyla kıyaslamanın sınıf sıralamasından hayat sıralamasına terfi etmesi. Çocukken büyüklere imrenip büyüyünce çocukluğa imrenmek. Ben neden böyleyim sorusunun yaş aldıkça cevaplanmak yerine şekil değiştirmesi. Mesela aynaya baktığımızda gördüğümüz o manzara maalesef ki. Ama büyümek güzel, tabii ki de bu kaçınılmaz bir şey. Yani elbet büyüyeceğiz, elbet hayat değişecek, hayat şartları değişecek. Ama önemli olan artık şu geçmişle geleceği birbiriyle böyle sürekli düşünmekten, irdelemekten vazgeçmek, şu anın tadını çıkarmak. Evet, yaşanması gerekenler yaşandı, yaşanması gerekenler yaşanacak ama şu an önemli olan şu an ne oluyor? Siz neredesiniz? Hangi konumdasınız? Bu durumdan memnun olmak ve şu an hadi açın radyonuzun sesini, anın tadını şimdi bu şarkıyla çıkarıyoruz.

sound with you. Release the sound. Dance FM.

Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance rımızıyla devam ediyor. Yeni ayı karşıladık ama aklımız hala yazda. Mesela aklımız hala gece yarısı yapılan uzun yaz yürüyüşlerinde. Aklımız hala yüzemediklerimizde. Aklımız hala içemediğimiz soğuk kahvelerde. Aklımız hala sabaha kadar oturulan balkon sohbetlerinde. Aklımız hala bir gün daha kalsak dedirten tatil sabahlarında. Aklımız hala eriyip gitmeden yetişemediğin dondurmalarda. Aklımız hala deniz kokusuyla açılan pencerelerde. Aklımız hala güneş batmadan dönmediğimiz sahillerde. Ya gerçekten yaz çok keyifli bir ay. Özellikle adamızda çok çok daha keyifli, çok daha güzel, bizim adamıza yakışan bir mevsim. Tabii ki çok sıcak oluyor ama şu an adamızın en kıvam hallerindeyiz, farkındaysanız. Ne çok sıcak ne çok soğuk böyle. Yine sezon devam ediyor. Bu yüzden çok şanslıyız. Aslında hala böyle yaz aylarının devamını yaşıyoruz tabii ki de. Yine denize de girebiliriz. Yine dondurma da yiyebiliriz. Yine gece yürüyüşlerine de çıkabiliriz. Bu bizim büyük şansımız. Kıymetini bilin.

0: Reklam.
1: 12 Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niyarist

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi mumla aradıklarımızdan bahsedeceğim. İyi niyetin enayilik sayılmadığı günler, planların son dakika iptal edilmemesi, verilen borçların hatırlatılmadan ödenmesi, mesajlara günler sonra dönmemek, şarjı bir gün yeten telefonlar, karşılıklı emek, bir ara görüşelim deyip gerçekten görüşenler, sözünün arkasında duran insanlar, çocukkenki enerji seviyemiz, içten gelen özürler, hayat pahalılığı öncesi market fişleri, uykuyla çözülen problemler, bunlar mumla aradığımız durumlarımız. Keşke yine bu tarz yaşanmışlıklarımız olsa, belki bir gün tekrardan bugünlere geri döneriz ya da biz bugünlerimizi de mumla arayabiliriz. O da bir ihtimal. O yüzden anın tadını çıkarın.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'e yeni bir saatten itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Umarız ki bu ay keyifli geçer, güzel geçer, hoş sohbetlerle geçer ve başarıyla dolu bir yıl olur. Gerçekten eğitim sezonu da başladı. Artık öğrenciler adamıza döndü ve böyle okul

0: Reklam.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

0: Özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533 881 1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
1: Bayık, always be with you. Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.
1: Release the sound. Dance FM. Dance FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Dünyanın dört bir yanından gelen kimsenin konuşmadığı iyi haberlerden bahsedeceğim. İspanya'da Down sendromlu bir kişi ilk kez milletvekili seçilmiş. Norveç'te bir kadın ihtiyaç fazlası elmalarını çöpe atmak yerine poşetleyip çitini asarak ücretsiz dağıtmış. Meksika'da kadınlar ülke parlamentosundaki sandalyelerin %50'sini alarak tarihi bir başarıya ulaşmış. Avustralya'da tümörleri dondurarak tedavi eden ilk MR rehberli kriyoablasyon sistemi kullanılmaya başlanmış. İngiltere'de HPV aşısı genç kadınlarda rahim ağzı kanserine bağlı ölümleri neredeyse tamamen ortadan kaldırmış. Meksikalı bilim insanları fotodinamik tedaviyle 29 kadında HPV enfeksiyonunu ortadan kaldırmayı başarmış. Norveç, kamu alımlarının ormansızlaşmaya yol açmaması için taahhütte bulunan dünyada ilk ülke olmuş. İtalya'da evcil hayvanı ciddi şekilde hastalanan çalışanlara ücretli izin verilmesi için yasa teklifi sunulmuş. Bunlar gerçekten dünyanın dört yanından gelen güzel haberler, sizlerle paylaşmak istedim.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Gelecek kaygısı henüz yaşanmamış olayları zihnimizde defalarca yaşamamıza neden olabiliyor. Psikolojide öngörüsel kaygı olarak tanımlanan bu durum beynin olası bir tehdidi gerçekmiş gibi algılamasıyla ortaya çıkıyor. Sürekli ya şöyle olursa diye düşünmek farkında olmadan bugünü kaçırmamıza yol açıyor. Tatilde bile rahatlayamıyor, güzel bir anın tadını çıkarmak yerine sonrasında ne olacağını düşünüyoruz. Uzmanlara göre kaygıyı tamamen ortadan kaldırmak yerine önce onu fark etmek önemli. Korkunun adını koymak ve düşüncelerimizi değerlendirmek kaygı döngüsünü kırmamıza yardımcı olabilir. Çünkü hayat gelecekte başlayacak bir şey değil. Sabah içtiğimiz kahve, bir dostla yaptığımız sohbet ya da yüzümüze vuran rüzgar hepsi şu anda yaşanmakta. Kaygı geldiğinde onu fark edin ama bütün gününüzü yönetmesine izin vermeyin. Gelecek, elbette gelecek. Önemli olan o güne ulaşırken bugünü kaçırmamak. Belki bugün sadece 5 dakika durup hiçbir şey planlamadan bulunduğunuz anı hissetmek bile bunun için iyi bir başlangıç olabilir. Hepimiz yaşıyoruz kaygı, endişe, gelecek kaygısı. Hani kendinizi de suçlamayın ben niye bunu yaşıyorum diye. Hepimizin içinde var. Tabii ki de belirsizlik hepimizin canını sıkıyor ama gerçekten bugünümüzü de büyük oranda etkiliyor maalesef. O yüzden şu an sadece ve sadece birazdan çalacağım şarkıya odaklanın. Aracınızda veya her neredeyseniz o ana odaklanın ve şimdi hepimiz şu an dinleyeceğimiz şarkıya odaklanıyoruz.
3: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niyarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın.

geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30TR yazar kasa POS. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Nearest Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun. Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

XFM breaks all the rules. Music.

my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: reklam.
1: 12 Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Reklam.
1: Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Kırmayın. Nihalis Bank. Çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihalis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Rıza'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa.
1: Dance FM. Record of the Week.

Bu şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa Lassa. Dance FM. Sorry guys. No competition. Just strictly dance. Dance FM.

0: reklam.
1: 12 Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya.

FM.

FM.

0: brought to you by Corinium. Hot Mix. Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

0: Reklam.
1: 12 Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: Reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM Record of the Week.

Aksu'nun sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dans FM. Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Lassa. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Trance FM breaks all the rules.
1: Music.
2: Enter the dragon.

0: FM, there is no other choice.
1: No other choice.
2: Stop. Je m'appelle.

FM.